ngiyambona ke umama lapha omambona eyawubhalile uthi amen mina uthi ke uvuka nje kahle apheke ipalish lakhe uthi ke bese ke cleaner ke indlu yakhe uthi ke ama 2K avuka ke sekulunge konke ama 2K nje avuka sekulunge konke futhi ke abantwana bakhe bonke sekulunge konke uthi ke phela bona ke bathi ke bevuka nje bavuka ngekhathi zabo 4 ekuseni uthi ke ogogo ke bathi ke kuyakhulekwa bese ke kuphele nya ubuthongo futhi ke nje usajwayele umambona ukuthi mevuka nje ekuseni njengoba bevuka